0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Buradan çıkış yok.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
4: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yine, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
3: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz. Radyo Türk Hareketi.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
6: 24 saat hit müzik.
7: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.
3: Radyo Yeşil Karadeniz. En iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Damar. Full damar.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar

0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: آشنایی بوسن
1: انار رقصن سمیلین گوزل قزالاخچالر اگه
2: وطن için bayrak için Türk için Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlenen bir radyo. Halay çeken kızlarına, desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.
6: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yine, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
4: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

Yeah.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
4: Her bir Azerbaycanlı artık hissetmelidir ki vatanı indi korumak için hara öz payını vermelidir. Hara öz yerini tapmalıdır. Herkes indi müsellah asker olmalı.
5: Ekskluzif olarak Fall Ağzı.

0: dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.

0: bekorchi gaplaring dugonalaring bilan gaplashib yurganingni eshitmay boshqa, tushundingmi?
1: Kechiring, boshqa takrorlanmaydi. Jasur aka.
0: Nima?
1: Zo'r ashula aytasiz-da.
0: Bilaman.
2: Undan chiqish yo'q.
3: 40 dereden su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
4: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar.
8: Radyo Yeşil Karadeniz.
9: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
10: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
4: Radyo Türk Hareketi.
9: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
4: Radyo Türk Hareketi'nde.
9: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
4: Radyo Türk Hareketi'nde.
9: Dinlenen bir radyo.
4: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
4: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
9: Programımız bitti.
11: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

internetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk hareketi.

Kırıldı yaşam şevkim, öldü nizasız. Gönül yarasının sonu belli. Kırıldı yaşam şevkim.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.

0: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.

0: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Programımız bitti.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı könül candan Azerbaycan, Azerbaycan.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
3: Ünal yönetimindeki Türküler ve Oyun Havaları programı Cemalettin Genç Türk'ün Ankaralı Mümtaz Aslı Yücre ve Mehmet Altay'dan aldığı Sinsin Oyun Havası'yla sona eriyor sevgili dinleyenler. Ali İhsan Yılmaz'ın Ritm Sazı ve Emrah Günaydın'ın Bas Divanı eşliğinde Kavalla Osman Aktaş çalıyor.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
5: Hep damar. Full damar.
6: İnternetteki tekrar.
1: Sesiniz açık olsun.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
5: Hep damar. Full damar.
6: İnternet.

0: yapana kadar en iyisi bu.
1: Buradan çıkış yok.
2: Ekskluziv olarak Ferhat Production təqdim.

0: izinden şunu. İne.
1: Samçayı yesin geldim.
2: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Türk Hareketi.

Türkiye'm yasa büründü. Bir 10 Kasım sabahında gözlerden yaşlar süzüldü. Bir 10 Kasım sabahında güneş çok farklı doğmuştu. Büyük insan yorulmuştu. Güzel ruhu şad olmuştu. Bir 10 Kasım sabahında artık bizde değil atam, öksüz yetim kaldı vatan. Bulunmaz, bulunmaz seni unutan bir 10 Kasım sabahında. Yurtta barış, cihanda barış, ne muazzam bir inanış. Her yürekte, her yürekte bir yakarış, bir 10 Kasım sabahında. 7 düvel her insandan, rahmet yağdı her lisandan. Ayrıldık, ayrıldık yüce insandan, bir 10 Kasım sabahında. Huzur içinde yat atam, ardır, ardır emanetin vatan. Bulunmaz, bulunmaz seni unutan, bir 10 Kasım sabahında. Türkiye'm yasa büründü, gözlerden yaşlar süzüldü. Bir 10 Kasım sabahında, bir 10 Kasım sabahında.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız bitti.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk.

0: برای این چه صفتلی؟
1: هب دامر فول فول فول فول دامر فول دامر
2: بودن چکش یک
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
4: Hizmetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık
0: halay
3: olsun.
0: Çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Buradan çıkış yok.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
6: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar

0: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
5: 24 saat hit müzik.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo.
6: Hep damar. Full damar.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Programımız bitti.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız bitti. Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
4: Hep damar. Full damar. Full damar.
0: Halay çeken kızlarına, desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk hareketi.

0: kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz, Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: 竹師匠。
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: internetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlenen bir radyo.
5: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlenen bir radyo.

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Göçebe millet diye küçümsedikleri Türkler bir çığ gibi büyüyor. Gökyüzünde ne kadar yıldız varsa o kadar Türk aşireti vardır Asya'da. Yakında bütün aşiretler bir araya gelecek ve Türk ordusu inanılmaz bir şey gibi bütün dünyayı kaplayacak. Senedir köle gibi kullandıkları Türkler bütün ulusların efendisi olacak. Kimliler, Çinliler, Kerevitler, Naymanlar ve biz olacağız. Tanrı yardımcımız olsun.

0: Damar. Full damar.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
3: Programımız bitti.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
5: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
6: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Çıkış yok.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
8: İnternetteki tek radyonuz.
9: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
8: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Hep damar, full damar.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi
3: 24 saat hit müzik.
0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
4: Azerbaycan bizim devletimiz. Eşk olsun Azerbaycanımıza. Yaşa Azerbaycan. Yani bu milletin biz vatandaşları Azerbaycan'ın adını hemşe uca tutmalıyız.

0: 竹師匠。
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
5: Hep damar. Full full full full damar. Full damar.
6: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Programımız bitti.
5: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.
6: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.

Takkuru dukkuru çapturu çupturu çapa çapa geldik biz. Atlara matlara atlaya atlaya atlara yatlara çaptıra çaptıra batıdan doğuya doğudan batıya. Takkuru dukkuru çapturu çupturu çapa çapa geldik biz.

0: arasında diz kırıp yurtsalan biz. Gökte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurtsalan biz. Gökte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurtsalan biz. Gökte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurtsalan biz. Gökte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.

0: 築しよう。
1: ワタニチン、バイラキチン、トゥルキチン、ラジオトゥルクハレキティ、
2: ラジオトゥルクハレキティ、
3: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, en iyi Türk sanat müzikleri.
5: Radyo Türk Hareketi'nde
4: dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
5: Radyo Türk Hareketi'nde
4: dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar. Full damar.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.

neyler sen, bana gelen neyler yarısın. Karşını kesip ağlasın, kapını duyup yalmasın, neyler sen, bana gelen neyler sen.

0: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz, Radyo Türk hareketiyle sesiniz Demetli açık olsun. Radyonuz.
3: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Radyo Türk Hareketi.
4: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
4: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Programımız bitti.
2: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: en iyi şarkılarla sizinle.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Hep damar, full damar.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
3: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
5: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık
0: radyo
3: olsun.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Türk Hareketi.
6: Buradan çıkış yok.
0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız bitti. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
6: İnternetteki tek radyonuz.
7: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
6: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Sesimizle bütün dünyaya karşı.
1: Ülkemin lideri var. 100 yıl sonrayı gören. 100 yıl önceden bize bugünleri gösteren. Gösterdiği yollardan bize yürümek düşer. O yoldan şaşan ancak aciz, zavallı beşer. Her sözü bin nasihat anlayan akıllara. Rabbimin lütfudur o, biz sevilen kullara. Cephelerde komutan, dünyada başkumandan. Allah'ım razı olsun kurtarıcı okuldan. Ne bu vatan kalırdı, ne şeref, ne can, ne mal. Ölmeyi emretmeseydi Gazi Mustafa Kemal. Bir sözüyle döndüler, cephelerde öldüler. Bu vatanın canları, yiğidim Mehmetçikler. Aydınlık bir yol çizmiş karanlıklara karşı. O yolda yürüyerek aydınlatalım arşı. Hep beraber, hep beraber can dostlar söyleyelim bu marşı. İçten gür sesimizle bütün dünyaya karşı dost.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
5: Hep damar. Full damar.
0: Halay çeken kızlarına, desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
5: Buradan çıkış yok.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo.
6: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
8: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
9: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
10: 24 saat hit müzik.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.

internetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Türk Hareketi.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Programımız bitti. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
5: 24 saat hit müzik.
6: Biz öz torpağımızda vuruşuruz. Biz Ermenistan torpağını işgal etmemiş. Eğer Ermeni askeri ölmek istemirse, rədd olsun Azerbaycan torpağına.

0: Damar. Full damar. Full damar.
1: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
3: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
5: İnternetteki tek radyonuz. Yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Buradan çıkış yok.
0: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.

0: programımız bitti. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz. Radyo Türk Hareketi.
3: Kaskırdın apanına anşı vardı. Korkasın o, şaradan kan çıkardı. Korkkanın kevdesinden can çıkardı. Yenisi ölüp жатыр, өлтіріптер сорып жатыр. Сүтпен қан араласқан тамшыларда.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo.
6: Hep damar. Full damar.

0: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi
1: dinlemek
0: bu.
1: İstediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.

Başımı yastığa koyduğumda hayalimde hep sen, sen olacaksın. Masumca uykuya daldığımda rüyalarımda hep sen, sen olacaksın. Belki ayrı yollarda yürüyeceğiz, belki ayrı bir ömür süreceğiz. Belki de, belki de bir daha hiç görüşmeyeceğiz. Aklımda hep sen, sen olacaksın. Unutmuş gibi görünsem de seni, kolay değil içimden atmak sevgini. Kim doldurabilir, kim doldurabilir kalbimdeki yerini? Gönlümde hep sen, sen olacaksın. Yaşamın ahirine geldiğimde, ruhum şad erdiğinde, gözlerime, gözlerime kara perde indiğinde, canımda hep sen, sen olacaksın, sen olacaksın.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
3: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
5: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
6: Buradan çıkış yok.
0: Programımız bitti.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: en iyi şarkılarla sizinle.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Buradan çıkış yok.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
2: Karadeniz'in yükselen sesi Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Programımız bitti.
4: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk.

0: Kerküktü şehrim, sevincim, fehrim. Ne gülün gördüm, ne barın derdim. Kerküktü bağım, içimde dağım. Oh, oh, adını inler, titrer dudağım. Kerküktü şehrim, sevincim, fehrim. Ne gülün gördüm, ne barın derdim. Kerküktü bağım, içimde dağım. Adını inler.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Türk Hareketi 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi
1: 24 saat hit müzik.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: İnternetteki tek radyonuz.
4: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
3: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
5: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yine usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Radyo Türk Hareketi.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Programımız bitti.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Buradan çıkış yok.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
6: Programımız devam ediyor.
7: Devam ediyor.
8: Hep damar, damar. Full damar.
9: En iyi şarkılarla sizinle.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk hareketi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: Hep damar, full damar.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
4: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

Şimdi tatile çıkıp da sahil kenarında oturup şarkılarıyla o anın tadını çıkarmaya hepimiz alışmışızdır. Bunu yapmayan var mı aramızda bilmiyorum ama sizi öyle bir yere götüreceğim ki güneye, güneyin o sıcak iklimine götüreceğim. Hep beraber söyleyelim bu parçayı, ne olur.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
4: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yine, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
5: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
6: En iyi şarkılarla sizinle.
7: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
8: 24 saat hit müzik.
7: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
7: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
7: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.

0: Damar. Full damar. Full damar.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.
1: Programımız bitti.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Oradan çık.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yine usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Vatan için, bayrak için, Türk için Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik. En iyi şarkılarla sizinle.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız bitti.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Hep damar. Full full full full damar. Full damar.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Radyonuz.
5: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
6: Torpağım, taşım da Türk'tü. Yüreğim, gözlerim, başım da Türk'tü. Ben Türk'em, atam Türk, anam da Türk'tü. Atatürk, Resulzade babam da Türk'tü. Dostum Türk, yarım Türk, komşum da Türk'tü. Ey Tanrı, sen koru bu Türk milletin. Birleştir, yumruk et Türk memleketin.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
2: 40 dereden su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız bitti.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Karadeniz'in yükselen sesi Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar. Full damar.
5: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
3: Buradan çıkış yok.

0: Programımız bitti.
1: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
2: Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
5: 24 saat hit müzik.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
3: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk hareketi.
6: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
7: Hep damar, full damar.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
8: Radyo Türk Hareketi.
9: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
8: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
4: Buradan çıkış yok.
5: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız bitti. Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
6: 24 saat hit müzik.
0: Radyo Türk Hareketi.
7: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
8: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Hep damar. Full damar.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
4: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Programın solistleri Hediye Hüseyin, Köksal Coşkun ve Perihan İpek Kentli. Kaval Açışı'nda Fedai Tekşahin'i dinleyeceksiniz.

0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız bitti.
4: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo.
4: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
5: 24 saat hit müzik.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Türk Hareketi.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
2: Buradan çıkış yok.
3: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar, full damar.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
5: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Programımız devam ediyor.
6: Devam ediyor.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
6: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız bitti.
3: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
2: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Radyo Türk Hareketi.
4: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar. Full damar.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.
6: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz. Şşş.
7: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Buradan çıkış yok.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız bitti. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun, radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Kanlıyı salam. Sizin hürmetinizde Koşkin'in en zor. Ben Mekiz Kadiş Kırpası Bolada.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir

0: damar. Full damar.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Radyo Türk Hareketi

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız bitti. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
3: Buradan çıkış yok.
4: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.

0: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
3: Radyo Türk hareketinde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
3: Radyo Türk hareketinde.
1: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Kentteki tek radyonuz.
5: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
3: Hep damar, full damar.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Türk Hareketi 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi
1: 24 saat hit müzik.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.
5: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
6: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
2: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Anne. Bir haftadan keyin meni to'yim. Kelin bo'layi har xil san'atkorlarni va'da qilib qo'ydim, lekin bittasini ham olib kela olmayapman. Endi nima bo'lsa bo'ldi, hozir qo'ng'iroq qilaman.
3: Ana. Salom. Bir haftadan keyin meni to'yim. Meni to'yimga hamma san'atkorlar keladi. Men to'yimga kabrioletda ketaman. Voy, ana, kuyovbalani o'zlari qo'yaptilar. Alo. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assal, yaxshimisan? Ana, senga va'da qilib qo'ygan san'atkorlarimiz kelolmaydigan bo'lib qoldi to'yimizga.

0: Bularcı, bularcı mı kaldı ki? Mana cırka dal, dalcılar ki bu iflaslar şu.
1: Biz el intimak bol gelgen. Ömür boyu biz bir gece yaşayıp bir cakşı zamanımız vardı bir gece oturgan. O şu bir intimak kap geleyle.
2: Ama kolye kontrol eder, kolye kontrol eder.
3: Bugün başı bugün gün diye tinçtip nimaksa bol bizge masalan ondan sonra kerek yok. Siz hamat gitamiz hamat.
4: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
5: 24 saat hit müzik.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Ben sanatçının Gülçin Küçük.

0: Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirlerimiz, şimdi Dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekoğlu. Dombra...
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
5: 40 dereden su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: 竹ショー。24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız bitti. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
6: Devam ediyor.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk hareketi.
3: 24 saat hit müzik.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
2: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Buradan çıkış yok.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: İnternetteki tek radyonuz. Yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız bitti.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
3: Hep damar, full damar.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo